Aslında yıldız arala bayrımızda meseley. Kızıka duymasa adam zaten.